0: 相爱相杀，可能是对阿勒马斯与这条曾经桀骜不驯的大河之间情感最贴切的形容。这些因为洪水冲刷已经位于河床中央的木质三脚架，承载了太多生活在叶尔羌河两岸人们的抗洪记忆。
1: 96'da ama şu sopalı çıkılını üzüp gider bir kişinin içi de. Hem benim mi un mu şanlı. Hem benim mi diye Allah'ın iken sopalı bizim olup 30 mu yani de ya işketti. Kişinin kişi de mi dök, gündüz mü gündüz de mi dök. Uçağı da manda kızı dombulu bombuğandı iken yerliğimizi çıkıp eşkitip ağan. Dikhan'ı maram yok, şah yağaçını edip ekili vatman. Orta suan bağını tükkezgen dövüze. Sonun ki maşı burun kıdık andağımında. Dolkulluk alet demez. Azı kilidir, kâsı mı hem de. Biz de onun gözü toluk.
0: Arta 石水利枢纽的建成，阿勒马斯结束了长达半个世纪的守河生涯。

0: 相爱相杀，可能是对阿勒马斯与这条曾经桀骜不驯的大河之间情感最贴切的形容。这些因为洪水冲刷已经位于河床中央的木质三脚架，承载了太多生活在叶尔羌河两岸人们的抗洪记忆。
1: 96'da ama şu sopulu çıkılını üzüp gider bir kişinin içinde. Minimum 10 maaş alınır. Ama şimdi bu dikallığın iken sopulu bizden olup 30 maaş yani de ya iş getti. Kişini kişi de mi dök, kündüzünü kündüz de mi dök. Uçakta manda kızı dombulu bombulan diken yerliğimizi çıkıp eşkitip ağan. Dikhan'ı maram yok, şah yağaçını edip ekili atman. Orta suan bağını tükkezgen dövüze. Sonunki maşı burun kıdık andağımında. Dolkulluk alet demez. Azı kilodu kâsı mı hem de. Bizde onun gözü toluk.
0: 阿尔塔什水利枢纽的建成，阿勒马斯结束了长达半个世纪的守河生涯。巴旦木熟了，家里的羊也肥了，阿勒马斯也重新捡起了自己的爱好，做起了活羊育肥

0: 相爱相杀，可能是对阿勒马斯与这条曾经桀骜不驯的大河之间情感最贴切的形容。这些因为洪水冲刷已经位于河床中央的木质三脚架，承载了太多生活在叶尔羌河两岸人们的抗洪记忆。
1: 96'da ama şu sopalı çıkınca üzüp gider bir kişinin içinde. Hem benim o un maşallah. Ama şimdi bu dikallahın iken sopalı bizden olup 30 mu yani de ya iş gitti. Keçene keçi de mi dök, gündüz mü gündüz de mi dök. Uçağda manda kızı dombulu bombağın diken yerliğimizi çıkıp eş gitip ağan. Dikhan'ı maram yok, şah yağaçını edip ekili atman. Orta suan bağını tükkezgen dövüze. Sonunki maşı burun kıdık andağımında. Dolkunluk alet demez. Azı kilodu kâsımı hem de. Bizde onun gözü toluk.
0: 阿尔塔什水利枢纽的建成，阿勒马斯结束了长达半个世纪的守河生涯。巴旦木熟了，家里的羊也肥了，阿勒马斯也重新捡起了自己的爱好，做起了活羊育肥和繁育的小生意。平静的叶尔羌河水浸润了每个人的生活，让日子变得从容甘甜。在阿拉尔市，在大漠中奔腾了近1000公里的叶尔羌河，拼尽了自己的最后一丝力气。